0: Ari kuamuletulia mshitaura kupitira kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu kupitira kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu. What FM?
1: Stengu kushen guru kwenu.
0: Stengu kushen nane ko?
1: Wenu mwuri ko.
0: Tuwa wawa wa unye tuko?
1: Ayo nate tuwa wawa tupu.
0: Nane mwaduli duli ko?
1: Ayo tuwa duli duli.
0: Kunke kunya?
1: Ayo papa paka mkundake tu papa bambamu.
0: Bambamu? Hmm. Pipenu kwa ngule makora ngedo kwa mena maukaru hawa shingi mshitaura?
1: Ya mkuu wa pako makora ngedo ndiku kupako na tuwa shima makora ngedo
0: makura ngold
1: ukare shinelewa ndambi ndingi ya unya karo shinelewa akara na ngea yuwa na ukarawa uwa no unya adiru kara na ukarawa uwa na wanjiku wa pati makora ngedo mkuku kita situasi tu mo unya kene katu siku aratu kwenye unya kutundi ramada wa shingi makora nje tu nako wano kwa mpanda zene shini wale nge tu kushine unyo ile kuna mono shuare kumye huwela na kara ngori kuna mono shupopo papate ndipo panjia papa panjia yana piyenda wale kwa kara po mkondo moko ndi dry ndi kato vura kupita po mkano kwa jenge shupite ndipo mwa tana kasini asi umuenda teke dina kutoa rashi tatelera ulukire paya wikira tatetanya kuka pitira ngo niwe unakushana kupitira mara marole dabu ya mumu wakara waka marole waka marole kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kubile kumura akweishe sinu haa nikapu kisha nera kumula akweishi na pito ya kurungi roe ngonya diwa kubushi mengonya elia utori nakara kumeo mara seko nakara sime elia utori natundu kuna